0: belki boz önce tuvalet kırılacak olur.
1: Roger Alcamos received.